0: Namaskar.
1: Namaskar.
0: Namaskar. Namaskar. Namaskar. Namaskar. Namaskar. Namaskar. Namaskar. Namaskar. Namaskar.
1: Namaskar. Namaskar. Namaskar. Namaskar. Namaskar. Namaskar. Namaskar. Namaskar. Namaskar. Namaskar.